0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Ben dağa dayanamam,
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Let's go.

Allah'ım.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vorson, boli boli govstare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visima datminon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
2: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Ocağın ateşi evi ısıtır.
1: Eski odalarda herkes bir köşede otururdu. Egati geraş ojis elahettu.
0: Pazar ağzından bir anı, Hatice de ocağın köşesinde oturuyordu.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Dünü bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaşkimik lobya bobams.
2: Paslar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Işık saçan gökyüzü içimizi ferahlatır.
1: Karanlıklar onunla dağılır.
0: Mjora kyanachkuni otanams. Doğu Lazcasından aydınlık bir söz, güneş dünyamızı aydınlatıyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Obşadomançinu, amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.
2: Ne
3: var?
2: Ama
3: ubaz da.
2: Ubaz
3: tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
3: Kaşı bey var mı?
2: Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
2: Onları dinledikçe içimiz kıpır.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Azerbaycan bağlarda dayandı.
1: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
2: Bizi unutmamalarını isteriz.
3: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
0: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.
2: Yeah, no, not enough. Sumele. Sumele.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
3: Arasam. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durd

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve
2: boru
1: ver.
2: Boru var diye, o bazda.

0: Efendi çok güzel. Surnagat.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Krishna.

Yavaş yavaş.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içois mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gene boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Boz durayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdürayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdürayım onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kından ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: ben davada yanamam, ben dağlarda dayandım.
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
3: Ginci Cundo Ulun.
2: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
2: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Kafar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dopredat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
3: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
3: Arasa.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefesli.
2: Kaşı bey
1: var mı? Var mı? Ubaz da.

0: çok güzel. Sürme ne?
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Let's go, my baby.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Gerdan adızdırayım onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdirayım onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
3: Arasam durdum bak. Oğlum değil mi ya? Ne?

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefesli.
2: Kaşı ve boru var.
1: Boru var diye ubaz da.

0: Efendi çok güzel. Surnagat.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Christmas, Lord.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tkombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Ne boyun kötüra konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydan ahoy naydan ahonan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydan ahoy naydan.

0: Kozdurayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdurayım ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
2: Ginci Jundo Ulun.
1: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Doğu Lazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve
2: boru

0: Yani çok güzel. Surnemet.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Beni bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

0: dayanamam, dayanmamla dayandım.
1: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
2: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
3: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Top ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bir
1: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çois mhulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Cilveli beraber oturak onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Naydana oy naydana onanayda.
1: Cilveli kızlanayda.
0: Naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasi magom işini.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Ben dağlarda yanamam, neden dağlarda dayandım?
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
3: Ginci cunda ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Kasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Buyuk tıra konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: gel beraber otura konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: bir sen söyle bir de ben onan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: bu sevdadan kurtula konan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: naydan ahoy naydan ahonan aydan,
1: cilveli kızlan aydan,
0: naydan ahoy naydan.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: cebimde gezdurayım ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
2: Ginci Cundo Ulun.
1: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
3: Arasam. Oğlum değil mi ya?
4: Niye? Arasam öyle bir şey.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefesli.
2: Kaşı bir
1: problem. Problem değil, ubaz da.

0: çok güzel. Surna kadar.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Let's go, let's go, let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Ne boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Düzdüreyim onu neyden?
1: Cilveli kından aydan.
0: Gerdana düzdüreyim onu neyden?
1: Cilveli kından aydan.
0: İpek mendil değilsin onu neyden?
1: Cilveli kından aydan.
0: Cebimde gezdüreyim onu neyden?
1: Cilveli kından aydan.
0: Neyden ahoy neyden ahoy neyden?
1: Cilveli kından aydan.
0: Neyden ahoy neyden ahoy.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Kaşı ve burun.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: M'kiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuniçois mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Dere boyu kütüre konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otura konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtula konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Gerdana düzdürelim onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: İpek mendil değilsin onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: cebimde gezdürelim onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kırman ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perimskvanoba. Dohulazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Ben davada yanamam, neden bağlamda dayandım?
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
3: Ginci cundo ulun.
2: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir. Nandidik motalepemuşis meseli umeselams.
0: Hopa ağzından bir cümle. Büyük anne torununa masal anlatıyor.

0: bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

Allah!

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuniçois mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Dere boyu kötüre konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otura konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtula konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perimsk vanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Dere boyu kıtırak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Kuşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gaimomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz, Lazca benim eğlencemdir.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş. Şey mi? Hemen

0: Evet, insus da var.
1: Ama ubaz da.
0: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes değil.
0: Kaşı bey, boru verdi.
1: Boru verdi, ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkun içoiz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Gene boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Beni bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana dizdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: ben davada yanamam, ben davada dayandım.
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler.
3: Ginci cundo ulun.
2: Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momik steps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Oh, my baby.

bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: bozdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana dizdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin ona nayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdurayım ona nayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana ona nayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy nayda.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes diye.
2: Kaşı bir
1: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

song.

çay bahçeye. Çay bahçeye.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuniçois mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Ben daha dayanamam, neden bağlarda dayandım?
1: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
2: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cariya oşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.